Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

böyle çip kemli desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah böyle çip kemli.

Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, ve ren ezim alem harap.

Mahmud Qızıl Jüveye Uni Cuhaniya Xu Diciye Başta Dicivini Başta Reberya Başta Bidin Derbas Kirini Wallahi Cuhani Dice Boşmani Ehtiyari Te Müzik

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Des mains,
2: konuş oğlum.
3: Babadan önce müstahmiş derim.
2: Robo! Oğlun oldu!
3: Ne?
2: Oğlun oldu!

0: Merhaba
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyara. Kule bile sakın kapıca içi yakın sizi. Bile kadar hatı çayın hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirivani ma hacay. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya kirivila. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekinle, kes kuş soru deramın.

deme. Hapsalemi tamam ede heşkili abdali rızda reymane bavi deme. Gel o resmi gemine de zekhavi dene ve resul ya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi. Megul ilyan.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. Da helbest u da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigava gelime ev guhdar kirin, jihar vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xoran ezbe strani juan ra

Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbare veylu

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Oğlun
1: öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!